safin koronya yi bare koronya yi koronya yi bara fene koronya yi bare koronya yi koronya yi bara ngara la jo koronya yi bare koronya yi koronya yi bara ngwa ku fene koronya yi bare koronya yi koronya yi bara yashi mere